0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Maçı.
1: I'm
0: crying to you.
1: Yo. Tam tam tam bakın sen firma kesin. Hmm. Bu halka kadar namazı. Neyse.
2: 0.5.
0: Okay.
1: Ha, ne kon. Ha, ne kon. Dünya mı yasa. Ne kon. Ne kan. Ne kan. Ne kan. Ne kan.
0: Na, eşe asi açı.
1: Ben sen bu sunu miyeni.
0: Okon yare yawo yawo.
1: Fajase.
0: Ana okon yawo yapa.
1: Yawo yapa, me de antment e chia.
0: Na wo de akwa yare sabia bi.
1: Ba to da bi.
0: Sa. Yati. Ani e consulti na drug hwe de obetima yade abo a wai.
1: Ta to yo.
0: Ye da se pa. Yo. 0551656565 0551656565 and now 0551

wani ji hun nani titiru dream big ena wani ji hun pa etimi sisu ama biyo Mr. Otin